ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve sebenge sereymem kone sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daray. Tırra ve kole zere hurbu kutte peş yaşare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyaro. Kulem la zahım kapıcayın ki akısıysi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmen de çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirirani ma hap çay. Halisi ve gıhı gıhı.
3: La ya çirivi la. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekinle Kes kuy soru deramın.

ateşi mi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aşı kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekem geller.